kesi tanda kirali ya. Tirin kirangi shirene zumdan ge yuwe se shivyi na. Geje di tangdo nyundu zamba. Tuning mebe nawa jiyong sindo kapsi. Simlele che samishdambi na. Geje di nali ya. Meze kurim chegi nilu mongo chitsuyori samgi. Tadi gumzen kare shivyi na. Tingsan ana zumi mongo chigele dinja sindo kapsirwal. Da tanda choyo kumjwe di gyobu jita. Choyo nunshu di nile chimbushdu. Chezang yenyun gimi mongo chigi shirene. Zumdadi inele, tong gombus chasha xie songdo kabshwal. Da inele, gesin anazu soso ya, lojue tan, zunju, danglin xin, changjua gi nubis den yubi ina, gange kize chebi inele, donglin chetu rila, zumdadi kikin yoshi.